0: Söyle ama papa, söyle ama, söyle ama. Söyle ama. Nacu, ne oldu? Nacu, ne oldu?
1: Nongere ndabashimira inshuti bakunzisa muri Burundi bwiza muri mo muradukurikirana turimo tuganira hamwe ku ijambo ry'Imana tuganira hamwe kubijyanye n'ibitangaza rero nababwiye ko turimo tuganira hamwe ku muntu yari yavutse ari impumyi ku badufatiye hagati hariho umuntu rero yari yavutse ari impumyi barabaza ati mbega ko yavutse ari impumyi nababyeyi biwe boba barakoze ibyaha canke nabandi bantu boba barakoze ibyaha kugira ngo umuntu ashobore kuvuka ari impumyi nababwiye ko Yesu yarabagiye abigishwa biwe ati oya umuntu ntiyashobye kuvuka ari impumyi ahubwo ni kugira ngo ibitangaza by'Imana bigaragare bishobore kugaragara rero murumva nababwiye ko hariho umuntu ashobora kuba ayavutse ari impumyi cyangwa akavukana ubundi bumuga ugasanga abantu barimo bavuga ngo na karonda ko mu muryango oya